ni en se ada nu grundi mai sonu yete moi we no gawan mera bu yera wan we ra gawan to wo e ka boyo